des ve des yere. Sanehre dendi. Sar smalit en sajna. Mund nain pare.